0: olarak satıya çıkacağım bir şeyin hafta şu an sonu yağışı arasını başlayalım.
1: Letter 58-2, you're on the scene, nothing shined from the outside, investigating 0729-1430.